0: Gün FM, Gün FM 99.9.
1: Mm-hmm.

0: Gün FM, FM. 99.9.
1: Yanlış tarafa çeviriyorum şimdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya

0: millet bahçesi, tarihi hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Keşfet, eğlen, öğren. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol Arkadaşım'da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0500 7 836 48 31.

0: Türkiye'ye İncile çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları özel fuar hastanesinde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara

bazı televizyondaki karşındayken bile hatırlasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım, canım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm yanımdayken.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Keşfet, eğlen, öğren. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol Arkadaşım'da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol Arkadaşım Gündüz Bakım Evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
12: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
13: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Günefem 99.99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
5: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272-203-0030 0272-203-0030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
6: Karahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyor.

0: kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Gül Efendi 99.9.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimize güzel ve keyifli bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

0: Une FM. 99.9.
1: Ve sevgili dinleyenlerimiz, yerel basının gündemindeyiz. İlk durağımız Afyon Şehir Gazetesi. Belediye Başkanı Burcu Köksal, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti saflarına katıldı. Köksal, seçim döneminde vatandaşlara vaat ettikleri projeleri, özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarını hayata geçirmek amacıyla AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Afyon şehrin ardından Ana Haber gazetesindeyiz. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda aranan şahıslardan uyuşturucuya, ruhsatsız silahlardan asayiş uygulamalarına kadar birçok çalışma gerçekleştirildi. Ve Kocatepe gazetesine bakalım şimdi. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş, şehit ailelerini makamında misafir etti. Aktaş, şehit aileleriyle bir araya geldi. Türkiye'li gazetesindeyiz. AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un açıklamalarına sert sözlerle karşılık verdi. Özkaya, Afyonkarahisar'ı seviyesiz üslupla kirletmeyin dedi. Ve haber turumuzda son durağımız, sevgili dinleyenlerimiz, Gazete 3 bu sabah. AK Parti Afyon milletvekilleri İbrahim Yurdunu Seven Ali Özkaya ve Hasan Arslan birer mesaj paylaşarak AK Parti'ye katılan Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve belediye meclis üyelerine hoş geldiniz dediler. Sevgili dinleyenlerimiz, radyomuzun haber sitesi günefem.net'e de bakalım. İl Müftülüğü tarafından kurban ibadeti ve kurban vekaleti konusunda bilgilendirme amacıyla hayırsever vatandaşlara ziyaretler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde kurban ibadetinin manevi önemi, kurban vekaletinin usulü ve Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla yürütülen organizasyonların güven ve emanet anlayışı içerisindeki katkıları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Gün boyunca gelişmeleri radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten okuyabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz.

Gün FM'desiniz, Güne Merhaba programından seslenmeyi sürdürüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz ve yayınımızda şimdi hava durumu bölümündeyiz. İlimizde bugün hava parçalı bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 9 derece. Ve yeniden müzik diyoruz.

Programı sürüyor ve şimdi günün atasözü bölümündeyiz. Emek vermeden yapılan herhangi bir işten kazanç elde etmek zordur. Atalarımız bu durumu emek olmadan yemek olmaz atasözüyle özetliyor. Yeniden güzel bir şarkı dinliyoruz.

Akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsündeyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü lezzetlerimiz tarhana çorbası, karnıyarık, pirinç pilavı ve fındıklı Kıbrıs tatlısı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.

0: incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız sürüyor ve şimdi günün tavsiyesine vuruyoruz. Suskunluğunuzu anlamayan birinden ne hissettiğinizi anlamasını beklemeyin.

Ve iz bırakan kitap cümlelerindeyiz. Sabahattin Ali Kürkmantolu Madonna da şöyle diyor: hayatta hiçbir zaman kafamızdaki kadar harikulade şeyler olmayacağını henüz idrak etmemiştim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'den geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
4: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günlerinde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
9: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
8: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223 25 çift 0.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır.
0: Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söylendi mi? Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasın. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut düğme parka götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeyi de unutma benim yerime. Ve ağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır.

0: Özel fuara sahnesi. Randevu için telefon 223 44 44.
1: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapana açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
4: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı Operatör Doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşım da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
5: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
8: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
9: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
10: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
11: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
10: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
12: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gül FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
5: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
6: Karahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: 8-20 Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
8: Doğanın içinde, kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Kampüs programı ile huzurlarınızdayız. Afyon Kocatepe Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde süren programın bu bölümünün konuğu Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Sayın Serkan Göksu. Değerli hocam, Afyon Gün FM'e ve programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizinle birlikte bugün Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuzu tanıyacağız. İlçemizdeki yapılan güzel faaliyetlere, eğitime ilişkin keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Başlarken dilerseniz Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuzun tarihçesini bizi takip edenlerle paylaşalım. Buyurunuz.
1: Tabii ki. Öncelikle tüm dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuzu tanıtma fırsatını bizlere sunduğunuz için de şahsınızda tüm Gün FM ailesine de teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.
1: 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2016 yılı tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kuruluyor. YÖK'ün belirlediği asgari şartların, işte hoca sayısı ya da bölüm açma çalışmaların tamamlanmasının ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle iki bölümle öğrenci alımına başlamış ve devam etmekte.
0: Evet. Bölümlerimizi de dinleyicilerimize de duyuralım. Güzel tabii bölümler var. Özellikle evet, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun bölümlerini de tavsiye edelim. Buyurunuz.
1: Şimdi yüksekokulumuz bünyesinde yer alan bölümler aslında iş dünyamızın tam da kalbinde yer alan bölümler. Hı-hı. Hani biz kuruluş safhasında ben yoktum ama gerçekten böyle niş bölümler. Bu bölümlerimizden ilki endüstriyel tasarım bölümü. Bu bölüm sabah uyandığımızda elimize aldığımız telefondan, işte oturduğumuz koltuğa ya da işte kullandığımız otomobillere ya da tükettiğimiz ambalajlı ürünlere kadar seri üretilebilen her şey bu bölümün konusunu teşkil ediyor. Bu bölümde yer alan öğrencilerimiz sadece işte çizim yapmıyorlar. Bunun yanında günlük hayatta karşılaştıkları sorunları aslında çözüm tasarlıyorlar. Okulumuzda yer alan atölyelerimizde 3 boyutlu yazıcılarımızla ya da modern tasarım araçlarımızla, hı hı, bu süreci deneyimlemeye çalışıyorlar. Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan ikinci okulumuzda sigortacılık bölümü. Biz bu bölümü oryantasyon programlarımızda öğrencilere tanıtırken şöyle tanımlıyoruz. Hani geleceği matematik ve istatistikle okuma sanatı şeklinde tanımlıyoruz. Öğrencilerimiz de bu bağlamda riski yönetmeyi ya da hesaplamayı öğreniyorlar. Mezunlarımız bankalarda, işte sigorta şirketlerinde, finans kuruluşlarında aktif rol alıyorlar. Ama şunu belirtmek isterim hemen. Bu her iki bölümün de ortak paydası uygulamalı eğitim. Hı hı. Yani biz bunun üzerinde çok yoğunlaşıyoruz. Zaten hani ismimizde de saklı uygulamalı bilimler. Evet. Bizi de diğer üniversitelerden ayıran en önemli tarafımızın da bu olduğunu düşünüyoruz. Yani dönem içerisinde öğrencilerimizin elinden maketler, ürünler hiçbir zaman gitmez. Özellikle endüstriyel tasarımda. Sigortacılıktaki öğrencilerimiz de simülasyon programlarıyla bu süreci deneyimlemeye çalışıyorlar. Yani bizim aslında eğitim anlayışını şu şekilde özetleyebilirim. Hani duyan unutur, gören hatırlar, hı hı, ancak ve ancak işte bizzat yapan ve uygulayanlar anlar ve ustalaşır. İşte biz de Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak bu ustalığın başladığı yer olarak kendimizi tarif ediyoruz.
0: Evet, özellikle endüstriyel tasarım, evet, ve sigortacılığı düşünenlere sizin, evet, fakültenizi tavsiye etmiş olalım. Geçelim öğretim elemanı ve öğrenci sayılarımıza.
1: Şimdi hemen yeri gelmişken belirtmek isterim. Biz bu okullarımıza ilişkin sayısal verileri buraya gelirken hazır kendi internet sitemizden aldık. Hı hı. Şunu ifade etmek isterim. Üniversitemiz 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazandı 2 yıl öncesinde. Bu sürecin bir parçası olarak da bizim yani her bir okulun hatta bölüm bazında da verileri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor. Evet. Dolayısıyla bu şekilde işte sosyal yetkinlik sayımız, akademisyen sayımız, işte hocalarımızın yaptığı yayın sayıları, mezun sayılarımız anlık şekilde güncelleniyor. Hı hı. Bu

0: ne sigortacılık bölümünde. Evet. Akademik kadro olarak da lisans düzeyinde eğitim verdiğimiz için hani öğretim üyesi ağırlıklı bir akademik kadromuz var. Akademik kadromuzun içerisinde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi hocalarımız var. Bunun yanında doktorasını tamamlamak üzere olan bir tane de öğretim görevlisi hocamız var. Toplamda 8 kişiyiz. Dörder şekilde ayrılmış durumdayız bölümler itibariyle. Şey gelebilir dinleyicilerimize, hani 4 yıllık uygulamalı bilimler, işte 4 sınıf var, her bir bölümde toplamda 8 tane sınıf var. Evet. 8 tane akademisyen var. Bu bir dezavantaj gibi gelebilir. Ama biz bunu fırsata da çevirmesini biliyoruz. Merkezden, İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden, Diner Meslek Yüksek Okulu'ndan, aynı kampüsü paylaştığımız yüksek okulumuzdan, Sandıklı'dan gelen hocalarımız var. Bizim de başka birimlerde verdiğimiz dersler söz konusu olabiliyor. Yine 2025 yılı itibariyle bizim ders veren öğretim elemanı sayımız 24. Evet. Hani her ne kadar 8 tane akademik personelimiz olsa da toplamda derslerine giren 24 tane hocamız var.
1: Dışarıdan da hocalarımız
0: evet, geliyor. Ve bu da aslında yani toplam öğrenci sayılarıyla beraber düşündüğümüz zaman ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayımız da 13. Dolayısıyla bu 13 rakamı da takdir ederseniz çok iyi bir rakam. Evet. Yani akademisyenlerle öğrenciler arasındaki mesafenin ya da birebir ilgilenme şansını da arttırdığını düşünüyoruz.
1: Tabii. Dileyen aslında öğrenciler öğretim üyelerine istedikleri zaman ulaşabiliyordur. Aslında butik olmanın da biraz böylesi avantajları var diyelim. Geçelim mezun sayılarına ve mezun iş imkanlarına.
0: Şimdi mezun sayılarımız hani aslında bahsettiğim gibi genç bir okuluz. 3 dönem mezun verdik. Hani yıldan yıla artıyor bu mezun sayılarımız. Son 3 yılda toplamda 58 tane mezunumuz var. Ancak içinde bulunduğumuz 2026 yılı bizim için bir hasat yılı. Neden hasat yılı olarak nitelendiriyoruz? Bunu da şu yüzden, bu yıl diploma alma potansiyeli olan öğrenci sayımız 3 yılın da daha fazlası.
1: Ne güzel.
0: Hani tabii bu rakamlar final ve bütünleme sınavlarından sonra netleşecek ama biz geçeceğini öngörebiliyoruz. Dolayısıyla hani mezun olan öğrencilerimizden yani aslında iş imkanları konusundaki sorunuza cevap verecek olursak hani mezunlarımızın nerede bulunduğu, hangi işlerde çalıştığından bahsetmek gerekir.
1: Tabii sektörleri sıralayalım.
0: Evet. Mezunlarımız kendi yani sigortacılık bölümü özelinde konuşursak kendi sigorta acentesini açmış mezunlarımız var. Kendi işletmesini kurmuş olan girişimci mezunlarımız var. Yine Türkiye'nin önde gelen tasarım firmalarında tasarımlarını gerçekleştiren genç yeteneklerimiz mevcut. Her yıl olduğu gibi bu yılda bu öğrencilerimizin bu sene mezun olacak ya da mevcut öğrencilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu yılda bu etkinliğimizi gerçekleştireceğiz.
1: Evet. Gerçekleştirilen bilimsel, sanatsal, sosyal etkinliklere birazdan dönelim ama öncesinde öğrenci kulüp ve topluluklarımızı da dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Şimdi yüksek okulumuz bünyesinde endüstriyel tasarım kulübümüz mevcut. Aslında endüstriyel tasarım bölümü bünyesinde yapmış olduğumuz pek çok aktiviteyi de bu kulüp sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bu kulübün temel amacı öğrencilerimizin tasarım konusundaki bilgi birikimlerini arttırmak. Bu doğrultuda da bakıldığı zaman tasarım sohbetleri ya da teknik geziler, kültürel aktiviteler ya da işte sergiler, yıl sonu sergileri düzenleniyor. Bunun yanında aynı kampüs içerisinde yer almamız hasebiyle Dinar Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kurulmuş olan proje ve fikir kulübümüz söz konusu. Öğrencilerimiz buraya da destek veriyor. Şöyle de bir avantajımız oluyor aynı kampüs içerisinde yer almamızın. Bizim yaptığımız etkinliklere Meslek Yüksek Okulu öğrencilerini dahil edebiliyoruz. Meslek Yüksek Okulu'nun düzenlediği etkinliklere biz dahil oluyoruz. Dolayısıyla belki de 2 kat daha fazla etkinlik sayısına ulaşmış oluyoruz.
1: Evet, ne güzel. Ve hocam öğrenci kulüp ve topluluklarımızı özellikle öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Çünkü onların sosyalleşmesi açısından son derece önemli. Evet. Devam edelim bilimsel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle.
0: Şimdi Biz öncelikle akademik personelimizi sadece ulusal mecralarda değil, uluslararası mecralarda da ülkemizi, üniversitemizi temsil etmesine gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda da bu az önce bahsettiğimiz sayısal verileri takip ederek hocalarımızın yaptığı Web of Science yayın sayılarını yıllık olarak takip ediyoruz ve bunun

0: gelişmesi için de gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Hatta üniversitemiz bünyesinde 2024 yılı itibariyle Web of Science sayısı hoca başına 2 idi. Hani bu da hani birim olarak belki de en iyi birimlerden bir tanesiydik. Hani
1: iyi bir sayı.
0: İyi bir sayı. Evet. Atıf sayıları da aynı şekilde önemli bizim için. Bunun yanında biz sadece kendimiz yayın yapalım şekliyle değil, öğrencilerimizi de bu işin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Bitirme projeleri, işte araştırma yöntemlerinde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe çevirip onları da cesaretlendiriyoruz yayın yapmaları noktasında. Hatta geçen sene Türkiye Sigortalar Birliği'nin düzenlediği yarışmada derece alan öğrencimiz oldu. Hı hı. Yine bu sene derece beklediğimiz işte dergilere yayın gönderen öğrencilerimiz de mevcut ya da yayın yapan öğrencilerimiz de var hali hazırda. Dolayısıyla bilimsel noktada bunlar bizim için övünç kaynağı tabii. Bunlardan da övmek için bahsetmiyorum ama yani bunları da belirtmek isterim. Mesleki gelişimler açısından da zaten devamlı aktiviteler düzenliyoruz. Bu kulüplerimizi temel alarak ya da bölümlerden gelen talepleri dikkate alarak. Mesela en son hafta sonu Türkiye Sigortalar Birliği'nin destekleriyle Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen sigortacılık çalıştayına öğrencilerimizi götürdük ve katkı sağladık. Spor tip faaliyetler gerek kampüs içerisinde gerek kampüs dışında sürekli zaten biz de bu işin bir parçası olarak devam ediyoruz. Öğrencilerimizle beraber sürdürmeye çalışıyoruz. Sosyal etkinlik noktasında da şunu belirtebilirim. Hani bizim için eğitim sadece sınıflarda ders notlarından ibaret bir şey değil. Biz odağımıza insanı ve hani toplumsal katkıyı özellikle aldığımız için öğrencilerimiz bir yandan meslek sahibi olurken, akademik olarak yetkinlik noktasında ilerlerken, diğer yandan da çevresine duyarlı, vicdanlı, işte vefalı birer insan olmalarını arzuluyoruz. Bu bağlamda da gönüllülük çalışmaları diye bir dersimiz var. Hı hı. Bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Bu gönüllülük çalışmaları dersini biz aslında sokağa temas etme, öğrencilerimizle işte hani insanları, işte yeri geldiği zaman hayvanları, doğayı buluşturmanın bir vesilesi olarak görüyoruz. Bu bağlamda rutin olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz söz konusu. Dinar denildiği zaman hemen şunu da belirtmek isterim. Eski kaymakamımız Kemal Duru'nun tabiriyle dinar gerçekten bir şehidin harman olduğu bir yer. Hı hı. Hani şehit sayısı bakımından belki en fazla olduğu ilçelerden biridir. Bu bağlamda hani şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz. Onların kutsal emanetleri olan ailelerini hayır dualarını almaya çalışıyoruz. Huzurevi ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İşte yaşlılarımızın tecrübelerinden öğrencilerimizin ve bizlerin yararlanmasını sağlıyoruz. Diğer taraftan bakıldığı zaman hani sadece yerelde değil uluslararası da ortaya çıkmış olan haksızlıklara da baş kaldırıyoruz. Bu bağlamda Filistinli kardeşlerimiz için işte Mesih Güçlük Okulumuz, Dinar Müftülüğü ve bizim ortaklaşa düzenlediğimiz yardım günlerimiz söz konusu oldu. Ama tabii burada sadece öğrencilerimiz burada sıradan bir görevli değil. Bu işin bir parçası haline, en önemli bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hani yüksek okul olarak
1: günlerini dolu dolu geçiriyor aslında. Evet,
0: yani iyiliği çoğaltan, toplumun dertleriyle dertlenen, vefayı da elden bırakmayan bir nesil yetiştirmek için çabalıyoruz.
1: Güzel, emeklerinize sağlık. Sizin şahsınızda bütün teşekkür emek verenleri kutluyoruz.
0: Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Kampüs programında Afyon Kocatepe Üniversitesi Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Serkan Göksu'yu ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdi yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin bilgiyi paylaşalım. Yabancı uyruklu öğrenci var mı?
0: Yabancı uyruklu öğrencimiz var. Bölümlerimizin 10'ar tane kontenjanı var. Aktif olarak devam eden 7 tane öğrencimiz var. Hani yabancı uyruklu öğrencimiz var. Tabii yabancı uyruklu öğrenciler açısından hani merkez kampüs ve oradaki bölümler daha bir cazibe merkezi. Ancak bizim de öğrencilerimiz var. Bu hani dezavantajımızı da avantaja çevirebilmek için uluslararası öğrenci kültür buluşmaları kapsamında Dinar Meslek Yüksek Okulu'nun düzenlediği 40'tan fazla öğrenciyi kampüsümüzde ağırladık. Böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Biz hem Dinar'ı tanıtma fırsatını yakaladık. Diğer taraftan işte yabancılıklı öğrencilerimiz de kendi kültürlerini bize tanıttılar. Öğrencilerimiz arasında güzel bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum.
1: Bir kültür köprüsü oluşturulmuş.
0: Aynen.
1: Harika.
0: Bu şekilde devam
1: ediyor. Erasmus programı kapsamında gelen giden öğrenci ve öğretim elemanı sayılarımızı da paylaşalım hocam.
0: Tabii ki. Yüksekokulumuz... Dan 3 tane akademik personelimiz Erasmus değişim programı kapsamında farklı ülkelerde ve üniversitelerde ders verme etkinliğine sahip oldular. Dolayısıyla bizim küresel akademik ağımızı da genişletmiş oldular. Öğrencilerimiz açısından baktığımız zaman da 2 tane öğrencimiz bu fırsattan yararlandı. Eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa'da tamamladılar ve edindikleri vizyonla üniversitemize geldiler ve arkadaşlarıyla bunu paylaşıyorlar ve artarak devam etmesini de öngörüyoruz işin gerçeği.
1: Başlarda biraz değindik ama yüksekokulunuzun benzer yüksekokullarından ayrılan güçlü yönlerinin
0: altını... Yani ben yine altını çizeceğim. Evet, uygulamalı. Diğerlerinden ayıran en önemli özelliğimiz uygulamalı bir eğitim olması. Yani biz yaparak öğrenme modelini benimsiyoruz. Hani sigortacılıkta da endüstriyel tasarımda, tabii endüstriyel tasarımda çok daha fazla ağırlıklı ama sigortacılıkta da işte sigorta şirketlerinin programlarını simüle ederek öğrencilerimize uygulattırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz mezun olurken bu işin mutfağına zaten çoktan girmiş oluyorlar. Diğer taraftan yerel yönetimlerle, sanayi kuruluşlarıyla, işte sivil toplum örgütleriyle kurmuş olduğumuz güçlü bağlar var. Bu bağlar öğrencilerimize sadece staj şeklinde değil, iş imkanı şekliyle de yansıyabiliyor. Bunu da belirtmek isterim.
1: Evet.
0: Diğer önemli bir husus az önce bahsettiğim gibi akademisyen başına düşen öğrenci sayımız gerçekten çok düşük. Bunu yani bizim için öğrenci birer bir numara değil. Onların danışman hocalarıyla mesafeleri gerçekten çok kısa. Birebir öğrencinin projesiyle ya da kariyer gelişimiyle birebir ilgilenme fırsatı yakalıyorlar. Bu samimi atmosferin de aslında başarının temel anahtarı olduğunu da düşünüyorum. Buradan mezun olurken öğrencilerimiz sadece bir diploma alarak değil, toplumsal bir bilinçle ayrılmasını önemsiyoruz. Yani kısaca sadece bir okul değil, hayata hazırladığımız, toplumsal değerlerle öğrencilerimizi kuşattığımız, geleceği bizzat tasarladığımız bir yaşam alanı olarak biz okulumuzu tanımlıyoruz ve aday öğrencilerimizi de yüksek okulumuza bekliyoruz.
1: Güzel dinarımızın atmosferinde böylesi kaliteli bir yüksek okulunda okumak isteyen bütün öğrencileri bizler de Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu'na davet edelim. Güzel mesajlar da aktı. Size başarı dileklerini ileten dinleyicilerimiz var. Aynı zamanda ileri yaşlarda da okuyan öğrenciler var mı diye sormuş bir dinleyenimiz.
0: Tabii ki. Yani ileri yaşlarda okuyan öğrencilerimiz
1: örneğin
0: var.
1: 30'larından 40'ından sonra.
0: Daha fazlası da var.
1: Evet.
0: Yani zaten yükünde onlara tanımış olduğu belli bir kontenjan da söz konusu olabiliyor. Bunlardan da yararlanılabilir. Bir de şöyle bir şey. Çok fazla yok ama çalışan öğrencilerimiz de var. Kamu kurumlarında çalışıp işte 4 yıllık eğitim verdiğimiz için derece ve ünvan kısmında yükselmek için devam eden öğrencilerimiz de var. Biz bu öğrencilerimizi tabii ki hiç gelmemezlik değil, buradan yanlış bir şey anlaşılma olmasın ama devamsızlık noktasında da anlayış gösteriyoruz. Evet. Buradan da duyurulur.
1: Bu da önemli. yurt ve barınma imkanlarını da sormuşlar. Kısaca ona da değinelim.
0: Tabii ki. Aslında güçlü yönlerimizden bir tanesi de buydu. Biz iki okulu da karşılayacak bir yurt kapasitesi var. Daha önceden 2 kişilik odalarda misafir ediyorduk ama öğrenci sayımız artmasıyla beraber yatak kapasitesini de yurt müdürlüğümüz sağ olsun arttırdılar.
1: Ne güzel.
0: 360'ın üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştıklarını biliyorum en son. Dışarıda kalan öğrencimiz çok fazla kalmıyor diyebilirim.
1: Evet.
0: Bu da takdir ederseniz ki diğer yerlerde falan bu %95 %100'lük bir oran yakalamak çok zor.
1: Çok zor. Özellikle Dinar'da konut açısından da yeterli.
0: Yeterli. yeterli. Yani bu yüzden barınma sıkıntısı,
1: evet, barınma sıkıntısı da yok diyelim. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ta güneyden, uzak ilçemizden buraya kadar gelip teşrif ettiniz ve yüksek okulunuzu anlattınız. Ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Çok sağ olunuz. Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde devam eden kampüs programının bu bölümünde Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Serkan Göksu'yu ağırladık. Haftaya kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi,
0: Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.

0: Şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, az daha dur hele.
1: Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
9: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. iyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: algısı da maalesef oluyor. Kadın maalesef. Cinayetleri haberlerinde ki bu rakamların artışı toplumda bir duyarsızlık yaratıyor mu sizce? Yani medya bu etkiyi nasıl kırabilir? Ne düşünürsünüz?
1: Ben tabii ki yani biz rakamlar üzerinden mesela geçen yıl yine konuşmuştuk. 294 kadın cinayeti var. 297 şüpheli kadın ölümü var diye. Bunlar birer rakam değil. Bunların birer hepsi birer can. Sonuçta bu bir anne, bir çocuk, bir abla, bir kardeş. Yani bunlara rakam olarak bakmamamız gerekiyor. Ama bu vaka sayısının artışını göstermek için de bu rakamları kullanmak zorundayız. Ama bunların hepsi birer can. Yani bu rakamların sadece bir matematiksel bir şey değil. Her birinin bir yaşamı, bir hikayeyi anlattığını biz her haberimizde dile getirmeye çalışıyoruz ki burada da Gözde için aynı şeyi yapmaya çalıştık. Evet. Gözde için o verilen mücadelenin arkasında durmaya, ailesinin platformlarını ona destek vermeye, şu an kendisi hayatta olmasa da onun arkasında durmaya çalışan kişilerin yanında olmaya, onların sesi olmaya biz de gayret ediyoruz.
0: Evet, biz de buradan Gözde için umarım en kısa zamanda adalet yerini bulur mesajını verelim. Bu manşet için ve bu toplumsal duyarlılığınız için 9 Eylül gazetesinin çok teşekkür ediyorum. Manşete burada nokta koymak istiyorum. Biliyorsunuz son dönemlerde Ege bölgesindeki siyaset de oldukça kızışmış durumda.
1: Evet.
0: Siyasi kulislerde günlerdir konuşulan bir olay var, senaryo var. O gerçekleşti dün. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti rozeti taktı. Biz de bu konuya ilişkin gazeteci İsmail Akar'dan son gelişmeleri almak isteriz. İsmail Akar şu anda hattımızda zannediyorum. İsmail Akar, beni duyabiliyor musunuz?
2: Merhabalar, iyi günler Tanrı.
0: Merhabalar, teşekkürler. Şimdi dün senaryo, çok konuşulan o senaryo gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a AK Parti rozetini taktı. Bu sadece bir parti değişikliği mi sizce, yoksa yerel siyasette yeni bir dönemin başlangıcı mı? Son yaşanan kulis bilgilerini sizden alabilir miyiz?
2: Şimdi Afyonkarahisar'da birçok şeyin değişeceğinin de bir habercisi gibi geldi bana. Dün sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece Burcu Köksal'a değil, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve 6 tane de belediye meclis üyesine rozetlerini taktı. Yani Afyonkarahisar'da 23 Cumhuriyet Halk Partisi, 12 AK Parti, 2 MHP'li belediye meclis üyesi vardı. Bunlardan 7 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı. 5 tanesi AK Parti'ye geçti. Bunlar Ömer Elçi, Derya Paralı, Bekir Lafçı, Şevket Öner ve Yasin Yıldırım isimli belediye meclis üyeleri. Bağımsız kalan da Gökhan Günal ve Ahmet Akker. Bunların ikisi de iş adamı. Bunların ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçilmiş olmalarına rağmen partiden istifa ettiler ama AK Parti'ye de geçmediler.
0: Sonuçta son rakamlar şöyle nedir peki? Yani son rakamlar nedir şu anda? Denge nasıl?
2: Şu andaki görüntüye göre belediye meclis üyesi çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçmiş oluyor. Bu iki bağımsız da benim aldığım duyuma göre Burcu Köksal'la birlikte hareket edecekler. Yine bir iki tane daha yani bu süreç içerisinde belediye meclis üyesinden Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edenler olacak beklentisi var. Bugün, dün bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rozeti taktı ve bugün Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde saat 11.30'da başladı. Bir tanıtım toplantısı mı desek, miting mi desek, bir toplantı yapıldı. Yani yaklaşık 1000 kişi vardı. Bir anlamda bundan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin İşte 3 gündür yaptığı işte 400, 300, 500 kişilik kalabalıklara misilleme gibi bir anlamda yapıldı. Bu toplantıda tabii belediye imkanları da kullanıldı. Bu toplantıda AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, Afyonkarahisar ve AK Parti milletvekilleri Hasan Arslan, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdumseven birer konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye Burcu Köksal geldi. Burcu Köksal kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında şöyle bir giriş yaptı. Benim çok dikkatimi çekti. Alandaki bulunanların da dikkatini çekti. Havası sert, insanı mert. Afyon Karahisarlılar. Hepiniz alana hoş geldiniz şeklinde bir giriş yaptı. Daha sonra da İsmet Atilla'nın Afyon Karahisarlılar'da çok meşhur olan bir şiiri var. İşte herkes beni Ankara'da zanneder ama Afyon Karahisar'da bir giriş yıkılsa kalbim yüreğim Afyon Karahisar'da atar şeklinde bu şiirden alıntı yaparak ben milletvekili olduğum dönemlerde de Ankara'da olmuş olmana rağmen hep Afyon sevdalısıydım. Afyon Karahisarlılarla hasbihal olmaya çalıştım şeklinde bir konuşması oldu. İşte Afyon Karahisar'da Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Afyon Karahisar'da özellikle kentsel dönüşümü yapmak için, sizlere daha iyi hizmet etmek için bundan sonra AK Parti'de siyasete devam edeceğim şeklinde bir konuşması oldu. Burada diğer geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu alanda olmasına rağmen Veysel Topçu'ya, daha doğrusu kürsüde olmasına rağmen Veysel Topçu'ya da söz verilmediğini dikkatimi çekti. AK Partililer bir anlamda Burcu Köksal'a sahip çıktıklarını da görüyorum. Kadın koruları, gençlik koruları, mevcut milletvekilleri, il yönetimi hemen hemen hepsi alanda bu toplantıyı izlediler. Şimdi bunun dışında bir şey daha paylaşayım sevgili Gözde. O da şu. Afyon Karahisar'da gazetecilik yapan, 30 yıldır gazetecilik yapan Sezer Küçükkurt dün gece gözlem altına alındı. Geceyi emniyette geçirdi. Sezer Küçükkurt'la yayın öncesi konuştum. Şu anda mahkemeden serbest bırakıldım. Gerekli evrakları imzalıyorum. Yani dün gece evet gazetemizde çıkan bir karikatürden dolayı o karikatürde Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği iddiasıyla ifadeye çağrıldım ama dün gece şeyde kaldım, emniyette kaldım. Bugün de mahkeme beni serbest bıraktı dedi. Şimdi Sezer Küçükkurt'un önemli bir vasfı var. O da şu, bundan önce 31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayıydı. Üçüncü sırada oldu. Burcu Köksal birinci, AK Parti adayı Hüseyin Ceyhan Uruçay ve Sezer Küçükkurt da üçüncü sırada yer aldı. Yani bir anlamda Burcu Köksal'a karşı seçimi kaybeden bir isimdi. Ve Cumhur İttifakı'ndan ötürü de Sezer Küçükkurt gazetesinde Burcu Köksal'a bir anlamda gelen bilgileri haberleştirerek muhalefet eden de bir gazeteci. İşte daha önceden ulusal medyada da gündeme geldi. 700 milyonluk arsa spekülasyonu haberi, yine böcek haberi, yine başka işte önceki gelişmeleri özetleyen haberler hem Sezer Küçükkurt'un gazetesinde yayınlanmıştı hem de ulusal medyada yayınlanmıştı. Burada şunu da söylemek lazım. Belediye Başkanı Burcu Köksal'la bu gazete arasında da problem vardı. Yani hemen hemen yaklaşık 1,5-2 senedir böyle bir problem vardı. Size Küçükkurt sürekli basın kartı sahibi, 30 yıllık gazeteci, benim de çok yakından tanıdığım bir isim. Ve şunu da söyleyeyim, daha önceden belediye başkan adaylığı öncesinde Afyon Karahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'ydı. İki dönem üst üste seçildi. Daha sonra görevi belediye başkanı adayı olunca dedi ki ben hem gazetecilik hem siyaset olmaz şeklinde kendi isteğiyle istifa etmişti. Onun istifasından sonra Gazeteciler Cemiyeti yönetimi toplanarak ben de ikinci başkandım, beni başkanlığa getirmişti. Yani burada anekdot olarak izleyenlerimizle paylaşalım.
0: Evet, bu da ilginç bir gelişme gerçekten. Siz ekleyeceğiniz bir şey var mıdır?
1: Sezer Bey'i ben de tanıyorum. Kendisinin hassasiyetlerini, gazetecilik yönündeki hassasiyetlerini biliyorum. Sezer Bey hassas bir insandır. Ve topluma faydalı olmak için haber üreten bir arkadaşımız kendisi. Ben de yeni öğrendim. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Peki siz geçen haftaki konuşmamızda İsmail Bey %50-50 dediniz ama %51'e kayma durumunuz vardı. Herhalde oradaki havayı siz daha önceden hissettiniz ve bu değişimi kamuoyuna açıklanmadan önce fark etmiştiniz galiba.
2: Şimdi doğrusunu isterseniz önemli bir noktaya parmak bassanız Sezer Küçükkurt'tan devam edelim. Hakikaten çok önemli bir isim. Yani gazeteciliği hakkıyla yapan, adaleti savunan, yani korkusuzca, cesurca haberler yapabilen bir isim Sezer Küçükkurt. Şimdi diğer taraftan yani 6 ay öncesinden veya çok daha öncesinden Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağı 3 aşağı 5 yukarı belliydi. Ama tabii bunu dillendirmek, bunu şey yapmak elinizde herhangi bir somut veri olmayınca pek fazla da cesaret edemiyorsunuz. Hani gazetecilikte öngörü çok önemlidir. Önceden bilgi almak. Ama bütün uğraşmaya çalıştığımız kaynaklar bunun doğrulamadı. Onun için de biz kamuoyuna 6 ay öncesinden yapılan bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşamadık. Yani çok açık bir şey söyleyeyim. Yani mevcut milletvekilleri, işte biraz önce isimlerini saydım. 3 tane milletvekili Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği konusunda dahi bilgi sahibi değildi. Ben kendileriyle WhatsApp'tan yazıştığımda hayırlı olsun ya öyle mi benzeri cevaplar alıyordum. Ama bir tek kişinin haberi vardı ve geçtiğimiz yayında da paylaştım. Önceki Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bizzat bana geçtiğimiz hafta içerisinde Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağını, bu ay içerisinde bu katılımın gerçekleşeceğini söylemişti. Tabii bu da sadece herhangi bir yazılı beyanı olmayacak, sözde kalmıştı.
0: Yani AK Parti'den bazı isimler bu transferi biliyordu. Peki CHP tarafında bu transfer biliniyor muydu? Biraz CHP hazırlıksız yakalandı diyebilir miyiz İsmail Akar?
2: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan il başkanına kadar, hatta Merkez İlçe Başkanı'na kadar hazırlıksız yakalandı. Çok doğru bir tespit sevgili Gamze. Yani olay şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten Merkez İlçe yönetimi ve il yönetimi Burcu Köksal tarafından belirlenen isimlerdi. Yani Afyonkarahisar'da daha önceden parti meclis üyesi olan Yalçın Görgöz değişim ekibinden, yani İmamoğlu ve Özgür Özel ekibinden Burcu Köksal da Kılıçdaroğlu safranında siyasetine devam eden bir isim. Yani Afyonkarahisar'da hep bu böyle devam etti. Ve bundan önceki süreçlerde işte kurultayla da Burcu Köksal sonuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında durdu. Yetmedi, geçtiğimiz günlerde zaten o işaretleri almıştım ben. Geçtiğimiz günlerde Sare Kadıgıl'a tip İstanbul milletvekiline bir serzenişte bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'na laf söyledi diye. Yine Cumhuriyet Halk Partililerin bazı isimlerine Kemal Kılıçdaroğlu'na bu mutlak butlan meselesinden dolayı itiraz edenlere, işte Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirenlere daha doğrusu ağır cümlelerle sosyal medyadan eleştiriler yaptı. Yani işin enterasını 6 Mayıs'ta bu işlerin meydana gelmiş olması, o günde bildiğiniz gibi Mutlak Mutlu'nun ceza davası vardı. Ekrem İmamoğlu ve 12 arkadaşının yargılandı. Tabii Mutlak Mutlu'nun davasının ceza bölümü, altını çizerek söylüyorum. Ondan sonra bu transfer işinin de gündeme gelmiş olması manidar olarak karşılanıyor.
0: Evet, son olarak şunu da sormak istiyorum İsmail Akar. Afyon halkının peki ilk tepkisi ne oldu bu transfere? Yani hizmet için zorunlu hamle olarak mı görüyor Afyon halkı, yoksa seçmenin iradesine aykırı bulanların sayısı daha mı fazla? Ne düşünürsünüz?
2: Şimdi alanlara baktığımızda ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin grup başkan vekilleri işte Ali Mahir Başarır, diğer Murat Bakan'ın toplantıların hepsini de takip ettim. Alana bizzat gördüm. Ve bizim bir ekibimiz var. Gün haber ekibi. Onlar da alanda sürekli röportaj yaptılar. Bugün de aynı işlemi yaptık biz. Yani alanı izledik. Alandan sesleri almaya çalıştık. Kim ne diyor, ne düşünüyor diye. Şimdi Erman'ın ortadan yarılmış iki yarısı gibi bir kısmı Akyukarahisar'a hizmet edilmesi için Burcu Hanım'ın geçmesi çok doğal, Afyonkarahisar'a önemli olan hizmet edilmesi, parti ayrımı ayrı bir meseledir şeklinde görüş belirtenler var. Yani ne kadar ağırlıkta? Bayağı ağırlıkta bu düşüncedeki olanlar. Ama bir tarafta da biz oy verdik. %51 ile belediye başkanı seçtik. Yani bizim oylarımızı alıp oraya transfer etmek kadar yanlış bir şey yoktur. En azından bağımsız kalsaydı. Eğer başında bir iş varsa, yani eşinden dolayı bir sıkıntı yaşıyorsa, herhangi bir iddiaların bu iddialar doğruysa, kendisine de böyle bir dosya önüne konulduysa, bunu karşılığı partiden ayrılmak değil, en azından bağımsız kalsaydı, AK Parti'ye gitmeseydi şeklinde düşüncede olanlar da var. Şimdi bütün bunların özeti, bu süreç artık yani çok fazla, yaklaşık bir haftadır Afyonkarahisar'da ve Türkiye gündeminde çok çok fazla yer aldı. Bundan sonraki süreçte herkes Afyonkarahisar'da o bahsedilen eksik kalan yatırımların yapılıp yapılmadığını, biz gazeteci olarak da biz bunları gözlemlemek zorundayız. Afyonkarahisar'a gerek o eksik olan yatırımlar, o eksik olan hizmetler gelecek mi, gelmeyecek mi? Birincisi bu. Şimdi ikincisi, başka bir çapı insanın farkına varmadığı bir konu var. Şimdi 68 bin oy aldı Burcu Köksal. Belediye meclis üyeleri ise 51 bin oy aldı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bakın altını çizerek söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar'da oyu 25-30 bindir gerçek anlamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetin ustası olduğunu bir kez daha gösterdi. Önüne bu rakamlar geldi. Dedi ki yani en kötü ihtimalle 10 bin Burcu Köksal'ın bireysel katkısı var. Sağdan da belediye meclis üyeleri almasına rağmen 51 bin belediye meclis arıyor, 68 bin Burcu Köksal arıyor. Şimdi böyle olunca doğal olarak dedi ki ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir oy bile benim için elzemdir düşüncesiyle Burcu Köksal'ı partisine almış oldu.
0: Evet, İsmail'e karşı. Bundan sonraki süreçte Afyonkarahisar'da neler olacak? Sizin de az önce belirttiğiniz gibi biz de gazeteciler olarak bunu gözlemleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkılarınızdan dolayı, aktardığınız bilgilerden dolayı.
2: Ben de size teşekkür ederim. Gamze, iyi yayınlar diliyorum.
0: Arkadaşımıza
2: da, gazeteci meslektaşıma da selamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, Afyon bundan sonraki süreçte gerçekten hepimizin gözlemlediği bir alan olacak. Bir de Denizli'ye bakalım istiyorum ben. Denizli'de de farklı bir durum söz konusu. Denizli'den Mehtap Koç Dedan'ın söyleyecekleri var bize.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: 8-20 Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günlerinde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Doğanın içinde, kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Şehrin en iyi frekansı 99.9.

Merhaba demek belki bir umuttur, belki de bir dilek. Kim bilir, belki de bir özlemdir aydınlığa. Belki bir bekleyiştir kapınızı çalıp içeri girecek olan ışığa. 99.9'dan herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Fatma Dönertaş. Yine günlerden çarşamba türkülerle olan randevunuz başlıyor. Türkülerin gönül telinden. Burçin'le devam edelim. Dane dane benleri var desin.

İnsan bazen sevgili dinleyiciler duyduğuna değil gördüğündeki o eksikliğe kırılıyor. Maskelerin ardındaki gerçeklerle tanışmak en büyük yüzleşmemiz. Hani diyor ya İlber Ortaylı'da, keşke insanlar uzaktan göründükleri kadar mükemmel, konuştukları kadar dürüst, göründükleri kadar samimi olsalar. Hep bir kurmaca, hep bir yalan, hep bir kandırmaca var.

Yine Nazım'ın şu sözü aklıma geldi. Diyor ya, söyleyecek ne kadar güzel sözlerim vardı insanlara. Bana hiçbirini söyletmediler.

99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Türkülerin gönül telinden sevgili dinleyiciler. Fatih Kısaparmağı radyom tırkanı alalım. Ne desin? Demek gidiyorsun şiiriyle başlasın. Demek gidiyorsun.

Demek gidiyorsun. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür, tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Demek gidiyorsun. Böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl, çırılçılgın bir ağaca soyunmuştur işlenir. Eyvah! Esmer bir ağda bile eylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan, hep o gül yangınına kanat çırpar. Ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğinin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi

sonbahar yağmuruyla ıslandım sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarını. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı, bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. Çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işlemler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüznüyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm, sen de yanarsın.

Dünyayı verelim mi çocuklara? Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sımsıcak bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler.

Efendim, empati garip ve güçlü bir şeydir. Bunu yapmanın doğru ya da yanlış yolu yok. Bu basitçe dinlemek, boşluğu tutmak, yargılamamak, duygusal olarak bağlanmak ve inanılmaz iyileştirici mesajı iletme yoludur. Güler Duman ve Musa Eroğlu'nu radyomuza konuk alalım. Ne desin? Niye böyle dargın bakarsın?

At beni derin kuyuya, sal umutsuzluğa, vur prangalara, yak özleminde. Sanma sevmektir özlem, bazen kızmaktır. Sarmaktır sabır ekmektir, sana hasretimden, nemli gözlerimden bakabilmektir işte. Bir yüreğin bir yüreğe akmasına benzer seni sevmek. Taş olsa çiçek açardı, soldurmazdı duyguları, zamansız sersefil umutları. Gel de sayma gelişine gidişine iki gözüm. Ne demiş şair? Sen beni kafeste kuş sandın, oysa ben senin için kanatlarımdan vazgeçtim.

Belki de diyor şair, gidişin değil varlığın derde devadır. Elif Altıntaş seslendirsin Nazlı.

Efendim, insanın fıtratı bellidir. Nankörse sadakat beklemeyeceksin. Yalancıya da doğruluk. Kötüye iyilik öğretemezsin. Çünkü onun iyilikten bir haberi yoktur. Güler Duman, Özlem Özdil radyomuza konuk olsun. Bir olursak hür oluruz desin.

99.9 da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Türkülerin gönül telinden sevgili dinleyiciler, Gülşen Kutlu'ya devam edelim. Sen benimsin.

Efendim İbn Arabi'ye göre kelime Arapça yara izi demektir. Ağzınızdan çıkan her kelime insanın yüreğinde derin yaralar açabilir. Çünkü kelimeler kullanılmasını bilen için silahtan da hançerden de daha tehlikelidir. Katilin iyi bir konuşmacıysa ölmeye ikna olmak çok zor olmaz. Bizim alelade söylediğimiz bir zamanda, alelade bir şekilde söylediğimiz bir cümle bir insanın koca bir gününü mahvedebilir. Bir söz bir hayatı ziyan edebilir. Yine aynı söz bir başka hayata çiçekli bir bahçeye çevirebilir. Kelimelerin sözünü hafife almamamız gerekir. Akıl diyor, akıl bir nimet. Düşünmek bir yetenek, konuşmak ise bir sanattır. Çok dikkat etmeli insan sözlerine. Çünkü her bir sözün özü incidir. Ya incidir ya da incidir.

Ne çetin kışlar yaşanırsa yaşansın, umut var oldukça hep aynı hikaye tekrar edecek. Eninde sonunda güneş yüzlü papatyalar baharı müjdeleyecek.

99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Türkülerin gönül telinden sevgili dinleyiciler. İzzet Altınmeşe ile devam edelim. Nergis gözlümdesin.

kendini harap ettiğin hangi insanın umurundasın? Ve yine Nazım'ın da söylediği gibi değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız.

Yağmur yağmur yağıyorsun sokaklarıma. Sen yağmaktan, bense yağmurlarından ıslanmaktan hiç vazgeçmedim. Yağarken sen sokaklarıma, kıpkızıl akşamları andırmakta senli yüreğim. Şimdi çıkıp geliversen, gülümseyen yüzünü görsem, gülümseten sesin gülümsetse beni. Ben her yağmurlarda, her akşamın kızıllığında döneceğin demleri avlıyorum.

99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Türkülerin gönül telinden sevgili dinleyiciler. Kazancı Veli ile devam edelim. Fincanın etrafı.

aynı şey sana yapılıncaya kadar birine ne kadar zarar verdiğini asla anlayamayacaksın. Her yaptığın sana geri döner. Hayat elbet bir gün aptal yerine koyduğumuz insanların merhametini size aratır.

Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Haftaya çarşambaya 99.9'da saat 14.00'da buluşmak dileğiyle. Sürçülisan etmişsek affola, sevgiyle kalın, Türklerle kalın.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İnşanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: 8-20 Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Buydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi. Kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG termal.com.
5: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: ...8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, 2 ve 6 yaş dahil çocuklarınızı güvenle bırakabileceğiniz, onların hem doyasıya oynadıkları, mutlu oldukları, hem de akademik olarak kapsamlı etkinlik ve öğretim programlarıyla öğrenim yolculuklarına şahit olacağınız sevgi dolu bir okul. Yol arkadaşımda keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Uydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Beni bırakın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0530 35 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
0: ...8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
5: Artroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçükçankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

kaldı yer susunca hem doğru yerde konuşulur. İsteğim dileğimle bütün gece beyninde. Arada kızdım içimdeki neyse dilimdeydi. İnşa ettim elimdeydi. Bu nasıl güzellik?

0: Şimdi reklamlar.
1: Keşfet, eğlen, öğren. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, tam gün, yarım gün ve saatlik oyun seçenekleriyle eğitime katkı sağlıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı olarak organik ve doğal ürünlerle kendi mutfağında pişen anne yemekleriyle 3 öğün beslenme hizmeti sunuyor. Yol arkadaşım da keşfetmenin, eğlenmenin, öğrenmenin tam zamanı. Yol arkadaşım gündüz bakım evi, Afyon İzmir yolu 3. kilometre, Buydukent mevkii, Afyon Karahisar. Telefon 0507 836 48 31.

0: Zencile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncila çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG termal.com.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
7: 8-20 Mayıs'ta Afyon Karahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız kitap, meydanda buluşalım.
8: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
13: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: 8-20 Mayıs'ta Afyonkarahisar Kitap Günleri'nde kitaplar, yazarlar ve sürpriz etkinlikler sizleri bekliyor. Tüm kitap severleri bekliyoruz. Rotamız Kitap, meydanda buluşalım.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
5: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
6: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
7: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: ...99.9 Radyo Gün.

Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Merhabalar değerli dostlarım, merhabalar gönül dostlarım, şiir dostlarım, radyo dostlarım. Efendim bu gece sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum yayınımıza. Dizenin Sesi ailesi gittikçe büyüyor değerli dostlar. Edirne'den, Antalya'dan, Samsun'dan, Malatya'dan, Kocaeli'den, Yalova'dan, Muğla'dan, Kuşadası'ndan, Bodrum'dan, Londra'dan, Almanya'dan, daha sayamadığım yurdumuzun nadide illerinden ve yurt dışından Dizenin Sesi Instagram adresine pek çok beğeni ve bizi yüreklendiren sevgi mesajları geliyor efendim. İçlerinde okunması gereken gerçekten çok güzel şiirler de var. Zamanımız el verdiğince söz veriyorum inşallah o güzel şiirlere de yayınımızda yer vereceğiz. Çok teşekkür etmek istiyorum bu sebeple. Ve hemen sonrasında hoş geldiniz dileklerimi, sefalar getirdiniz dileklerimi de yüreklerinize göndererek sizler için öyle güzel şiirler seçtik ki yayın ekibimle birlikte. Hepsinin emeğine sağlık. Bugünlerde çok güzel çalışıyorlar. O yüzden bu geceyi kaçırmayın derim değerli şiir dostlarım. Ben Deniz Serkan Yılmaz. Hadi bakalım. Muhtemelen çaylar, kahveler hazır ve Dizenin Sesini başlatalım o zaman.
1: Serkan Yılmaz yayında.

Gün FM, FM. 99.99. En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

30 Şubat'ta mı geleceksin? Başım gözüm üstüne. Peki gel. Menekşeler yetiştireceğim senin için. Bekleyeceğim. Saçlarım taralı, gömleklerim ütülü. Sobaya bir odun daha atacağım. Eski fotoğraflara bakarız belki. Eski şarkılar dinleriz. Ah ah. Ne çok sevmiştik birbirimizi. ''30 Şubat'ta mı geleceksin? Peki gel. Hani mevsim kışsa yıldız bulman zor olacak. Bulutlar geçecek gözlerimden bir ihtimal. Kızıl kıyamet olsa da her tarafım üzülme. Ben kara gözlü bir çocuğum. Kendime masallar anlatacağım. Bir masala tutununca ellerim kanasa da uyuyunca geçecek biliyorum. Kendimi dizinde uyutacağım. Biliyor musun

30 Şubat'ta mı geleceksin? Peki gel. Sen kapıdan dönmeyesin diye evden çıkmam, merak etme. Kar olur, kış olur, üşürsün neme lazım. Bir çay koyarım sobaya, radyoda ince saz.

güzelliklerini çıkartırım dolaptan. Odamız Hüzam, odamız Hicaz. Henüz almadığım bir mektup gibi bekleyeceğim seni. Aslında o kadar da kötü değilim. Kafana takma, takma sen beni. Bir rüya gibi değil mi? Gözlerimi açacağım, bitecek. Seni rüyaların en sonuna saklayacağım. Neyse, neyse, uzun etmeyeyim. Gelmeyeceğim diyeceğinden korkmuştum asıl. 30 Şubat'ta mı geleceksin?

karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

şiir dostlarım, Ali Kınık'tan da bu güzel şiir efendim. Heybemizde gizli kalmış 30 Şubat şiirini siz değerli dinleyicilerimizle buluşturduk ve gecemizde ilk şiir olarak yerini aldı efendim. Kavuşmalar, kavuşmalar imkansızsa dostlar, bunu kabullenmek zorsa efendim 30 Şubat'ta mı geleceksin? Peki gel dedirtiyorlar insanı. Şubat'ın 30'u varmış gibi. Ben çok severek okudum, inşallah sizin de yüreklerinize değmiştir diye umut ediyorum efendim. Radyolarını yeni açan sevgili yarenlerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu saatte çalışan, iş yerlerinde mesai yaparken bizleri dinleyen değerli dostlara. Sıradaki bütün eserleri ve şiirleri armağan etmek istiyorum efendim. Hadi devam edelim. İki güzel eser sonrası efendim, ben Deniz Serkan Yılmaz yine burada sizlerle mikrofon başında olacağım.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

her sabah uyandığımda gördüğüm düşü hayra yorarım. Açmasını açarım da göğsümün altın kafesini, korkarım. Ya bu gece, ya bu gece güvercinler yüreğimden başka bir ülkeye göç etmişlerse. Çünkü ben İlyas, has köylü, kör İlyas. Şu koca İstanbul şehrinde, yeni cami önünde, sanki dünyanın bütün açlarını doyuruyormuş gibi gururlanan bir sevinçle darı satarım savrulması için güvercinlere. Savrulması için güvercinlere.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Ferah. Güvercinleri sevindirin dedi Behçet Aysan dizelerinde. Ve Hasköylü Kör İlyas geldi mi gözünüzün önüne? Yeni Cami, Mısır Çarşısı, güvercinler, dilenciler, vapur sesleri, seyyar satıcılar, balık kokusu, sirkeci istasyonu. İstanbul'un değerli şiir dostlarım, şüphesiz en güzel meydanlarından biri olan cıvıl cıvıl Eminönü, insana yaşama hazzı veren mekan.

şiiri dinledikten sonra Eminönü'ne gidip Kör İlyas'ın bu heyecan verici hikayesini düşünerek güvercinlere yem verecek dinleyicilerimize aşk olsun. Sevgili dostlar, sevgili yarenlerim, güzel iki eserle devam edelim. Birazdan buralardayım efendim, ben Deniz Serkan Yılmaz.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluş.

haşa. Adına şiir yazmak da ne demek? Seni yaradan ahengine uygun yaratmış. Dört dörtlük tek mısra. Harflere tecavüz edip ölmüş noktalama işaretlerinden ceninler peydahlamak ne haddime? Sus şimdi. Sadece dinle. Seni sevmeme izin verirsen olacaklardan haberin olsun istedim sevgilim. Öyle severim ki seni, gözün açıkken etrafında gördüğün insanların suliyetine karışır benden bir şeyler. Saçlarım, gülüşüm, konuşmam. Çevrendeki insanlara ben gözüyle bakarsın artık. En çok da sesimi benzetirsin. Sanki yanı başındaymışım gibi. Uyurken adımı sayıklarsın bilinçsizce. Duyanlar kim olduğumu sorduğunda kızarır yüzüm. Açıklama yapamazsın. Açıklama yapmak istesen üç harfi yan yana getirip adıma aşk diyemezsin. Aşık olmaktan korkarsın. Öyle severim ki seni, adım ağzına almaya korkarsın. Hani aklından geçirsen, geçerken uğradım deyip beliririm karşında. Öyle bir sarılırım ki, yıllar önce kaybettiğim çocukluğuma kavuşmuş gibi. Gözlerinin gölgesinde geçiririm ömrümün en güzel yıllarını. Saçlarından salıncaklar kurar, hayallerimi sallarım. Düşmesinler diye üzerlerine titrerim. Anlayacağın öyle severim ki seni, yüzme bilmeden okyanuslar açılır gibi, emeklemeden koşmak gibi, öyle ölesiye, ölüp de dirilmeyi beklercesine. Ulan geçerken halimi hatrımı sormayan senelere inat, gözünden düşen yaşa bakmaksızın bir severim seni, tanıyamazsın kendini. Seni öyle severim ki kendinden haberin olmaz. İçinde yaşarım sessizce. Kıyameti unutturur semaya açılan avuçlarında. Geçmişini bile yönlendiririm sen yanımdayken. Annem gibi, annen gibi, babanın uykularını kaçıran duygularıyla severim seni. Korkmam ne sevmekten ne de kaybetmekten. Rabbimin hediyesi olman şükürlerimi çoğaltır, şükrederim. Hem varlığına hem yokluğuna, benimle ya da bensiz geçirdiğin her anına. Kıskançlığıma laf ettirmem, paylaşamam seni. Paylaşamam sesini, nefesini, kokunu, kısaca her şeyini. Özlemin tarifini yapamaz anekdotlar. Gitik kalır, yitirir anlamını senin olmadığın zamandaki gülüşler. Sana benim gözümle bakan gözlere beddua ederim. Öyle severim ki seni, beni tanıdığın güne huzur sitemler edersin. Nereden de sevdim seni diyerek içlenirsin. Ama bilirim bu içlenmenin altında yatan yıllardır neredeydin sen pişmanlığının verdiği acıyı. İşte öyle severim seni. Yıllandıkça tatlanan şarap misali, haddimi aşar sevmelerim özlersem seni. Şimdi izin ver de seveyim seni. İzin ver de seveyim gözlerindeki göz bebeklerimizi.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler Serkan Yılmaz.

yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu. Bakır kaseye çiçekleri koydu. Sütünü, yumurtasını koydu. Pencereden gelen ışığı koydu. Bisiklet sesini, çıkrık sesini, ekmeğin, havanın yumuşaklığını koydu. Adam masaya aklında olup bitenleri koydu. Ne yapmak istiyordu hayatta? İşte onu koydu. Kimi seviyordu, kimi sevmiyordu. Adam masaya onları da koydu. 3 kere 3 9 ederdi. Adam koydu masaya 9'u. Pencere yanındaydı, gökyüzü yanında. Uzandı masaya, sonsuzu koydu. Bir bira içmek istiyordu kaç gündür. Masaya biranın dökülüşünü koydu. Uykusunu koydu, uyanıklığını koydu. Tokluğunu, açlığını koydu. Masada masaymış ha, bana mısın demedi bu kadar yüke. Bir iki sallandı, durdu. Adam hababam koyuyordu.

kim olduğunu bilsem piyanın. Ellerini tutsam ölsem. Böyle uzak uzak seslenmese. Ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese. Otelleri bomboş bulmasam. İçlenip buzlu bir kadeh gibi buğulanıp durmasam. Ne olur sabaha karşı rıhtımda çocuklar piyayı görseler. Bana haber salsalar bilsem, içimi büsbütün yıldız basar. Bir hançer gibi çıkıp giderdim. Ben bir şehre geldiğim vakit o başka bir şehre gitmese, Singapur yolunda demeseler, bana bunu yapmasalar. Yorgunum, üstelik parasızım, pasaportsuzum. Ne olur sabaha karşı rıhtımda seslendiğini duysam piyanın. Sırtında yoksul bir yağmurluk, çocuk gözleri büyük büyük, üşümüş, ürpermiş, soluk. Ellerini tutabilsem piyanın. Ölsem eksiksiz ölürdüm.

şiir dostlarım Pia, sevdiğim pek çok şiiri olan Atilla İlhan'ın yine çok sevdiğim şiirlerinden bir tanesidir. Ancak hikayesi, doğrusunu söylemek gerekirse, hayallerimden çok farklı, çok büyük bir hayal kırıklığı aslında benim için. Bakalım sizi de şaşırtacak mı bu şiirin hikayesi? Beni inanılmaz şaşırttı. Hatta şu anda gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Gençlik. Gençlikte bazı şeyler insanlara gerçek ve sahi gibi geliyor. Efendim, Atilla İlhan'ın bu güzel şiirin konusuna gelince, günlerden bir gün Kadıköy rıhtımında otururken yabancı bir plakalı nakliye aracının oraya geldiğini görüyor Atilla İlhan. Araçta dikkat çeken şey ise üzerinde Pakistan International Airlines yazıyor olması. Atilla İlhan oradaki nakliye aracını hayalindeki kadına benzetir. Çok enteresan. Daha sonra nakliye aracının üstünde yazan yazının baş harflerini kendince birleştiriyor ve ortaya, evet tahmin ettiniz değil mi, Pia. Pia diye bir kelime çıkıyor. Edebiyatta sadece Atilla İlhan'dan duyduğumuz ve okuduğumuz bu kelime bir gün üstada soruluyor. Kimdir bu Pia? Gerçek midir? Böyle bir kadın var mıydı? Üstadın cevabı ise şöyle olur. Aklımda kalanlar imkansız aşkların kadını. Yaşanmış aşklar kalmıyor. Bitiriyorsunuz karşılıklı. Hatırlanan askıda kalmış aşklar oluyor. Ama Pia aşkı yaşanmışlık olmadığı için hiç bitmiyor. Herkesin bir Pia'sı ve böyle bir hikayesi vardır diyerek sözünü noktalıyor efendim üstad. İnanılmaz yaygınlıkta bir şiirdir efendim. Pia ismi mesela sandallara, dolmuşlara, ağır vasıta kamyonlara konulmuştur. Radyo reklamlarına, radyo programlarına konulmuş bu şiir. Düşünüyorum da bir türlü elde edilemeyen hayaldeki sevgili temasının şiiri bu derece etkili kıldığını daha iyi görüyorum. İnanılmaz bir güç. Yazmak inanılmaz bir güç. Düşünmek inanılmaz bir güç.

bugün benim sana bakış günüm. Bir gençlik resminden bakacağım sana. Güneşin altında duracağım gün boyu. Ateşin elma sesinden bakacağım sana. Sağ elinle sol kolunu tutmuşsun. Bir keten kuşu gözlerin. Bugün benim sana uçuş günüm. Ölümü yok eden nazarla bakacağım sana. Sen uçmazsın, sen gizli değilsin. Bulutlar çağırdı, bulutlar bugün. Yağmur inecekmiş çıplak omuzlara. Her bir yağmur damlasından bakacağım sana. Kapalı bir pencere var belki arada. Kapalı bir ağız var belki konuşmalarda. İsterse ömür bitsin, bitsin. Karanlığın en köründen bakacağım sana.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler Serkan Yılmaz'la

Kıymetli şiir dostlarım, 1967 doğumlu Edebiyat Fakültesi mezunu Ömer Erdem, yeni Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. Okuduğumuz bu güzel şiir de ona ait efendim. Yalın diliyle okuyucunun duygularına hitap etmeyi başaran Erdem, oldukça üretken şairlerden birisi efendim. Şairin bugüne kadar yayımlanan başlıca eserleri arasında Azap, Kireç, Yarım Ağaçlar, Evvel, Pas, Mesafesi Kadar inleyen Rüzgar bulunuyor ve hepsi birbirinden değerli eserler. Farklı şairlerin dizelerini de okumak isterseniz Ömer Erdem'i tavsiye ediyorum değerli şiir dostlarım. Hadi devam edelim yolumuza.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan

değerli şiir dostlarım. Hayat iyisiyle kötüsüyle akıp gidiyor. Olaylara güzel bakabilmeyi hatırlatan, gülümseten, iç geçirten, bazen de hayatın acılarının altını çizen güzel şiirler vardı bu gece. Tüm yayın ekibi arkadaşlarıma bu güzel yayın için teşekkür ediyorum öncelikle. Değerli dostlarım, gülümseme kendi ruhunu açmadır karşısındakine. İnsan ruhunun parıltısıdır gülümseme. Hiçbir surette yoktur ki güldüğünde güzelleşmesin. Hadi hep birlikte gülümseyerek kapatalım yayınımızı. Yarın malum hikayemiz yeniden başlıyor aynı saatte. Hepinizi Allah'a emanet etmeden önce sağlıkla, iyilikle ve sevgiyle ve tabii ki aşkla kalın diyerek uğurluyorum efendim. Yarın yeniden görüşebilmek umarım.

Sadece bilmeni istedim ki sen 20'li yaşlarımdaki en güzel şeydin. Bugün 30'uma giriyorum. 20'li yaşımın son sabahında, ellerim telefonda, 30 yaşımın ilk sabahında. Geçenlerde eski bir dostu aradım seni sormak için. Önce sustu. Bir şey söylemedi seni üzdüğüm için. Oysa sadece bilmeni istedim ki sen 20'li yaşlarındaki en güzel şeydin.